did my best, don't watch the rest. 6 more seconds at the road.

96.2 Radyo Eksen'den herkese merhaba, günaydın. Bir cuma listesi, tam listesiyle karşınızdayım. Geçen salı günü istek bölümünü yaparken, Radyo Eksen'deki istek gününü yaparken şöyle bir bölüm mü yapsam acaba diye sizlerle paylaşmış. Sizlerin mesajlarıyla birlikte de bu bölümü hazırlamaya karar vermiştik. Tam rolüne yakışan isimlerden şarkılar dinleyeceğiz. Yani zamanda çekilmiş olan biyografik filmlerde, müzisyenlerin biyografik filmlerinde rol almış ve bunu gerçekten başarıyla yerine getirmiş olan isimler ve bu dolayısıyla grupları, sanatçıları da dinleyeceğimiz bir program olacak. Mesela Miles Davis'i açtık bugünkü programı. Miles Ahead filminden. Miles Davis Zaman Ötesinde ismiyle Türkçe'ye de biliniyor aslında. Türkiye'de biliniyor. Biyografik filminde kendisi Miles Davis'i Don Cheadle canlandırmıştı. 2015'te bir filmdi bu. Give It Up'la da bugünkü programı açtık. Ardından hemen ilk akla gelenleri ben bugünkü programda çalacağım. Queen Bohemian Rhapsody filminde Rami Malek elbette bu programda olmazsa olmazlardandı. Elton John'la da devam ediyoruz. Taron Egerton canlandırmıştı 2019 tarihli biyografik müzikal filmi Rocketman'de. Altın Küre'de en iyi erkek oyuncu ödülünü de kazanmıştı aynı zamanda kendisi. Böyle devam edelim. Programımızın konusu bugün bu.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Rock tarihinde bugün başlıyor.
2: 14 Ağustos 1941. The Byrds ve Crosby, Stills and Nash gruplarının kurucusu David Crosby, Los Angeles'ta dünyaya

Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de Gürşah Güray yayında.

96.2 Radyo Eksen'de sabah programı devam ediyor. Bugünkü tam listemizin konusu tam bu karakteri canlandıracak aktörler, aktrisler. Ve bugünkü programda zamanında çekilmiş olan müzisyenlerin biyografik filmlerinde rol alan isimleri de andığımız ama o isimlerin şarkılarını dinlediğimiz bir program yapıyoruz. Edith Piaf'ta 96.2 Radyo Eksen'de Kaldırım Serçesi filminde Marion Cotillard canlandırmıştı kendisini. Ve en iyi kadın oyuncu Oscar ödülünü de kazanmıştı aynı zamanda. Oliver Dahan'ın yönettiği ve senarist olduğu film 2007 senesinde Berlin Film Festivali'nde gösterilmiş. Aynı sene Türkiye'ye de gelmişti. Ardından geçiyorum bir başka böyle biyografik filme. Billie Holiday ile devam edeceğim. Billie Holiday'in de The United States vs. Billie Holiday filminde Andra Day kendisini canlandırmıştı. Bu ilk başrol performansıyla da hem Altın Küre'de en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanmıştı hem de Oscar'a aday gösterilmişti. Billie Holiday ile devam edelim. Billie's Blues şimdi Radyo Eksen'de sırada.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Efsane şarkılar kemanın büyüsüyle buluşuyor. Dünyaca ünlü virtüöz David Garrett 29 Ağustos'ta Stage Pass organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda İstanbul'da. Pop ve rock klasiklerini kemanın eşsiz yorumuyla buluşturan unutulmaz konserin ana medya sponsoru Star. Biletler biletinial.com'da.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
4: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

Evet, Radyo Eksen'le tam listesi devam ediyor. Aslında biraz da tam bu hafta sonu izlenecek biyografik filmler gibi de bir liste hazırlamış oluyorum. Bob Dylan'ın All Along the Watchtower'ı dinledik. Şimdi Bob Dylan'ı tek bir filme sığdıramayacağız elbette. Hakkında yapılmış olan birçok film var. Mesela Complete Unknown'la başladım 2024. Bu 1961-61 yılları arasında ki hayatını anlatıyor aslında. Minnesota'dan New York'a, Greenwich Village'e gelişini vesaire. Timothée Chalamet canlandırıyor kendini. Bu bir. Sonra I'm Not There var. O da 2007 senesinde Todd Haynes'in çekmiş olduğu film. Burada işte birçok insan, birçok aktör kendisini canlandırmıştı. Christian Bale'dan, Cate Blanchett'a, Heath Ledger'dan, Richard Gere'e kadar birçok insanın ismini sayabiliriz burada. O yüzden tek bir filmle sınırlandırmadım Bob Dylan'ı. Ray Charles'a geçeceğim şimdi buradan. Ray Charles'ın da 2004 tarihinde Ray filmi vizyona girmişti. Orijinal adı da Ray'di. Taylor Hackford'un yönettiği, James White'ın senaryosunu Taylor Hackford'la birlikte yazdığı 2004 tarihli filmde Ray Charles'ı Jamie Foxx canlandırmıştı. Hit the Road Jack'le devam ediyoruz yine şimdi.

0: Radyo Eksen'de Düşah Güray yayında.
1: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

yakışacak filmlerden biri nedir bu liste diye soracak olursanız, her cuma yaptığımız gibi bu cuma da bir tam listesi yapıyoruz. Tam zamanında doğru kişiyle çekilmiş biyografik filmler olarak da bu programın ismini koyabiliriz. Biraz önce söylediğim gibi tam bu hafta sonu izlenecek biyografik filmlerle diyebiliriz. Johnny Cash ve June Carter. Bu biyografik filmde işte Walk the Line, sınırları aşmak adıyla yanılmıyorsam Türkiye'de vizyona girmişti. Johnny Cash'in işte yükselişini, düşüşünü, mücadelesini, aşkını, June Carter'la olan ilişkisini anlatan bir filmdi 2005 senesinde. Filmde Johnny Cash'i Joaquin Phoenix, June Carter'ı da Reese Witherspoon canlandırmıştı. Jackson'la birlikte seslendirdikleri şarkıları da zaten bizim bugünkü programda dinlediğimiz. Aynı zamanda Witherspoon da bu filmdeki performansıyla en iyi kadın oyuncu Oscar ödülünü kazanmıştı. Joaquin Phoenix'e niye vermediler acaba diye zamanında çok etrafımda konuştuğum, June Carter da çok iyiydi. Ama Joaquin Phoenix bir başka değil miydi Johnny Cash'in bu filminde? Jackson dinledik, Amy Winehouse'a geçiyorum. Şimdi yine bir biyografik film, Back to Black. Bu da 2024 tarihinde vizyona girmişti. Blake Sewell'la olan ilişkisinin de anlatıldığı bu filmde Amy Winehouse'u Marisa Abella canlandırmıştı. Bilmiyorum izlediniz mi, beğendiniz mi? Ama böyle devam ediyoruz şimdi. 96.2 Radyo Eksen'in sabah programını dinliyorsunuz. Gülşah Güray ben. Eğer programa bana ulaşmak isterseniz Instagram'a Gülşah Güray yazın, karşınıza çıkar hesabım. Buradan mesaj atabilirsiniz. Kullanmıyorsanız gülşah.güray@radyoeksen.com e-mail adresim. Burayı da kontrol ediyorum elbette.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam. Garanti
1: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Şarkıdaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
3: Aa, anne dedi.
4: Hadi canım, baba dedi.
3: Bez dedi.
5: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
6: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
1: Bes Allianz'tır, bes Allianz.
7: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Are You Lonesome Tonight? Elvis Presley 96.2 Radyo Eksen'deydi. Tam bu karakteri canlandıracak aktörler, aktrisler olarak da ismini çeşitlendirebileceğimiz programımız devam ediyor. Biyografik filmlerden bahsediyorum ben bugünkü programda. Elvis Presley. Tek bir filme sığdıramayacağız tabii ki. Elvis Presley hakkında yapılmış birçok film var. Mesela Elvis filmi var. 2022 tarihinde Austin Butler kendisini canlandırmış ve bu performansıyla Oscar'a aday olmuştu. Altın Küre'yi de kazanmıştı. Priscilla var. Eşinin hayatını, karısının hayatını konu alan filmde ama burada da Elvis and Me otobiyografik kitabından uyarlanan bu filmde de kendisini Jacob Elordi canlandırmıştı. Elvis filmi var 1979. Ölümünden kısa bir süre sonra çekilen ve televizyon filmi en iyi biyografilerinden biri olarak kabul ediliyor. Kültlerden biri olarak kabul ediliyor. Ben izlememiştim ama Kurt Russell kendisini canlandırmıştı. Buraya not alalım. İzlemeyenler, benim gibi merak edenler vardır diye bahsetmek istedim. Elvis and Beauty Queen filmi var 1981 tarihli. Burada da Elvis'in Priscilla'dan ayrıldıktan sonra sevgilisi Linda Thompson ile olan ilişkisini anlattığı film. Elvis'i Don Johnson canlandırıyor. Bir mini dizi var 2005 tarihli. Elvis adını taşıyor. Jonathan Rhys Meyers kendisini canlandırıyor ve Altın Küre ödülünü alıyor bu diziyle birlikte. Elvis and Nixon var 2016 tarihli. Elvis'in 1970 yılında Başkan Richard Nixon ile Beyaz Saray'da yaptığı gizli ve absürt görüşmeye konu aldığı yazıyor. Bunu da izlemedim ben. Elvis de burada Michael Shannon canlandırıyor. Bakmak isterseniz eğer. Şimdi Charlie Parker'a geçiyorum. Bunu aslında bu programın konusunu salı günü istek programını yaparken kafamda oturtmuştum. Ve o istek programını yaparken sizlerle de paylaştığım zaman böyle bir program yapmak istediğimi, yani tam rolüne yakışan kişiler listesi gibi bir konsepti olacağını söylediğim zaman Charlie Parker'ın biyografik filmi Bird'ü de bu listeye alalım demişti bir dinleyicimiz. 1988 tarihli Charlie Bird Parker'ın hayatını anlatıldığı film. Burada da Charlie Parker'ı Forest Whitaker canlandırıyor ve Cannes Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanıyor. 1988 tarihi dediğim gibi Charlie Parker'la Now's the Time'la devam edelim yayına.

Johnny Hallyday 96.2 Radyo Eksen'deydi. Köjetem filmi, biyografik filmiyle bugünkü listemizde yer aldı. Ve bu filmde kendisinin Johnny Hallyday'i Rafael Kenar canlandırıyordu. Çok sevdiğim filmlerden, iyi biyografik filmlerden biri. Çok etkilenmiştim ben bu filmi ilk izlediğim zaman. Size de tavsiye ederim. Herhalde platformlarda hala var mıdır bilemedim şimdi ama bulursunuz diye düşünüyorum. Bir diğer yine etkileyici olduğunu düşündüğüm filme geçiyorum. Kontrol filmi. Joy Division'ın daha doğrusu Ian Curtis'in gençlik yıllarını, kuruluşunu, grubun Deborah ile evliliğini, epilepsi hastalığı ile mücadelesini, 23 yaşında hayatını kaybetmesini, aramızdan ayrılmasını diyelim. Konu alan filmde Ian Curtis Sam Riley'i canlandırmıştı. Deborah Curtis'in Touching From a Distance kitabından uyarlanan bir filmdi. Anton Corbijn yönetmeniydi. Gerçekten çok başarılı biyografik filmlerden biriydi. Bu listede yer alması gerekiyordu bence. Joy Division'da devam edelim yayına.

Dr. Feelgood, Mötley Crüe 96.2 Radyo Eksen'deydi. Tam bu role, bu kişi yakışırdı diyecektim listesi yapıyoruz. Yani biyografik filmlerden bahsediyoruz ve ya çaldığımız müzisyenlerin biyografik filmlerinde rol alan kişiler de çoğu, hepsi değil elbette ama çoğu zamanında ödül kazanmış, bu rolleriyle ödül kazanmış isimler. Şimdi Mötley Crüe'nun aslında iki tane bahsedebiliriz Mötley Crüe denildiği zaman. Bir tane The Dirt filmi var. 2019 senesine ait otobiyografik kitabından uyarlanıyor grubun. Onun dışında bir de The Dirt filminden farklı olarak doğrudan Tommy Lee ve Pamela Anderson'ın ilişkisine odaklanan bir de Pam and Tommy dizisi vardı. 2022 senesinde o da gösterilmişti. Mini dizi. Burada Tommy Lee'yi Sebastian Stan canlandırıyordu. Filmde ise kendisini Tommy Lee'yi Machine Gun Kelly canlandırmış. Nicky Sixx'i Douglas Booth, Miss Neal'ı Daniel Webber, Nick Mars'ı da Ivan Ryan. Şimdi Jerry Lee Lewis'e geçiyoruz. Bir başka biyografik filmle devam edeceğiz. 96.2 Radyo Eksen'de sabah programına. Great Balls of Fire filmi. Orijinal ismi buydu. 1989 senesinde vizyona girmişti. Jerry Lee Lewis de Dennis Quaid canlandırıyordu. Winona Ryder da genç karısı Myra Gale Brown'u canlandırmıştı bu filmde Great Balls of Fire'da. Devam edelim o zaman şöyle yayına.

0: Chivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti. Radyo Efsane'de Gülşah Güray yayında. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Ooo, her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
0: Radyo Eksen.
4: Radyo Eksen.
5: Garanti BBVA.
6: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?

0: yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Şezlonglar, gün batımı renkleri ve canlı müzik. Summer Vibes ikinci buluşmasıyla Paribu Art Fuayesi'ne geri dönüyor. 21 Ağustos Cuma akşamı Emir Yargı'nın klas pop performansıyla sahne alacağı bu özel gece sadece bir konser değil. Birkaç saatliğine şehirden çıkmış gibi hissettiren sosyal ve özgür bir atmosfer sunuyor. Summer Vibes bu kez Emir Yargı. Klas Pop'la 21 Ağustos saat 21'de Paribu Art Fuayede. Biletler için Paribu Pass.
2: Karnın zil

96.2 Radyo Eksen'de Proud Mary'yi dinledik. Tina Turner'dan tam zamanında tam doğru kişiyle çekilmiş biyografik filmlerden bahsediyoruz. Biz bugünkü programda radyodan yeni açanlar varsa eğer. Tina Turner, What's Love Got To Do With It filminden bahsedelim. Burada yönetmen Brian Gibson'da senesi 1993. Filmde Tina Turner'ı canlandıran kişi ise Angela Bassett'ti. Gayet de başarılıydı. Bilmem izleyenler muhakkak vardır ve benimle aynı fikirdedir diye düşünüyorum. Belki de değilsiniz bilmiyorum ama Diana Ross'a devam edeceğim. Şimdi Diana Ross'un birebir değil ilham olduğu bir film var. Dreamgirls filmi 2006 senesinde. Bu aslında 60'larda üyesi olduğu Supremes grubundan solo kariyerine geçişini anlatıldığı birebir kurgulanmış bir hikaye aslında. Ve burada Diana Ross'u canlandırdığını düşündüğümüz baş karakter Dina Jones'u da Beyoncé canlandırıyordu. Bu arada Diana Ross da zamanında 1972 senesinde Lady Sings the Blues filminde Billie Holiday'in hayatını anlattığı filmde başrol oynamıştı. Billie Holiday'i çaldık ama Diana Ross bugünkü programda yer alsın bence muhakkak. She Works Hard for the Money ile devam ediyoruz yayına.

Evet, Radyo Eksen'de program devam ediyor. Sabah programını dinliyorsunuz. Gülşah Güray ben. Tam bu hafta sonu izlenecek biyografik filmler gibi de bir liste oluyor bugünkü yayınımız. Lou Reed, Then the Perfect Day. Şimdi Lou Reed ile Velvet Underground'u birleştireceğim. Velvet Underground filmi 2021 senesinde vizyona girmişti. Todd Haynes tarafından çekilmiş olan ve Lou Reed'i John Cale'in birlikte arşiv kayıtlarıyla birlikte ve röportajlarla bir belgesel filmiydi bu, The Velvet Underground. Lou Reed'i başka filmlerle canlandıranlara da bakarsak eğer, burada da Factory Girl'den bahsedebiliriz isterseniz. 2006 senesinde Lou Reed'i burada Brian Bell canlandırmıştı. Şimdi Robbie Williams'a geçeceğim buradan. Robbie Williams'ın da biyografik filminin ismi Better Man. 2024 senesinde vizyona girmişti. Burada CGI teknolojiyle yaratılmış bir şempanze aslında kendisini canlandırıyordu. Çünkü Robbie Williams kendisini müzik endüstrisinde bir sahne maymunu gibi hissettiğini söylediği röportajların ardından bu yöne çekilmişti filminde kurgusu. Buradaki şempanzeyi bu fiziksel performansını yakalayabilmesi için Jonah Davis canlandırmıştı. Çocukluk yıllarını ise Carter Murphy oynamıştı bu filmde. Normalde Radyo Eksen'de çalmadığım ama çok sevdiğim bir Robbie Williams şarkısını programın konseptine uydurarak bugün yerleştirmek istedim. Feel şimdi sabah programı.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: İki toplantı arasında
3: yüksek proteinli bir şeye Dardanel tonlu aç ye.
4: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.
3: Dale beer, fat fuck, smoked out cowpoke, sequined mountain ladies.

Evet, Radyo Eksen'de sabah programını dinliyorsunuz. Tam bu hafta sonu izlenecek biyografik filmler gibi de oldu bugünkü liste. Aslında çıkışı şöyleydi. Tam bu karakteri canlandıracak aktör aktrisler listesiydi. Ve dolayısıyla biyografik filmlerden hem bahsediyoruz hem o müzisyenlerin de hayatlarını anlatıldığı filmlerden yola çıkarak şarkılarını dinliyoruz. Frank'i buradaki programda yer verdim. Aslında bu birazcık şöyle bir hikaye. Chris Seavey'nin yarattığı Frank Sidebottom karakterinden ve o gazeteci John Ronson'la bu grupla geçirdiği gerçek anılarından esinlenerek ortaya çıkan bir film olduğu için aslında buradaki programda yer aldı. Birebir, yani böyle çok ünlü bir müzisyenin hayat hikayesi değil ama beni çok etkileyen filmlerden biriydi. 2014 senesinde vizyona girmişti. Acaba bağımsız bir film festivalinde mi izlemiştik hatırlamıyorum ama Michael Fassbender'in canlandırdığı müthiş karakterle ve hikaye örgüsüyle her şeyiyle sevdiğim bir film olduğu için bugünkü programda yer alsın istedim. Ucundan da yakalamış olduk biyografi bölümünü. I Love You All'u dinlediğimiz Michael Fassbender'in de kendi yorumuyla dinlediğimiz şarkı. Şimdi Beach Boys'a geçiyoruz. Love and Mercy filmi var. 2014 tarihli bir biyografik filmdi bu. İki farklı dönemi paralel olarak anlatıyorlardı Brian Wilson'ın bu filmde. Ve yönetmeni Bill Pohletti, genç Brian Wilson'ı Paul Dano, orta yaşlı Brian Wilson'ı John Cusack canlandırmıştı. Biz de I Get Around'da yola devam

0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

96.2 Radyo Eksen'le sabah programı devam ediyor. Beatles'tan Help'ı dinlediğimiz, tam rolüne yakışanlar listesi yapıyoruz. Biyografik filmlerden bahsediyoruz. Şimdi Beatles demişken birçok filmini sayabiliriz ama uzatmadan hemen 2009 tarihli Nowhere Boy'dan bahsedelim isterim. John Lennon'ın çocukluk ve ergenlik yıllarını anlatan bir filmdi bu. Ve John Lennon'ı Aaron Taylor Johnson canlandırmıştı. Buradan Jimi Hendrix'e geçeceğim. Jimi Hendrix hakkında da yapılmış iki film var ama burada Jimmy All Is By My Side filminden bahsedelim isterim. 2013 tarihli filmde Jimi Hendrix'i Outkast'in solisti Andre 3000 canlandırmıştı. Crosstown Traffic şimdi Radyo Eksen'de sırada.

96 İki Radyo Eksen'desiniz. Sabah programını dinliyorsunuz. Herkesin keyfi yerinde umarım. Bugün de bir tam listesi yapıyoruz. Tam bu role bu kişi yakışırdı listesi. Biyografik filmler listesi aslında bugünkü programımızın konusu. Maria Callas'dan bir parçaydı dinlediğimiz 2024 tarihli biyografik filmi Maria. Burada kendisini Angelina Jolie canlandırmıştı. Ve Callas'ın hayatındaki en önemli figürlerden biri olan Aristoteles'i de Haluk Bilginer oynamıştı. 2024 tarihinde Venedik Film Festivali'nde premierini yapmış olan bir filmdi. Bir biyografik filmdi. Şimdi bir başkasına geçiyorum. Aslında çok tartışılan bir filmdi bu, Nina. 2016 tarihli biyografik filmi, Zoe Saldana canlandırmıştı kendisini bu filmde. Bakarsınız tartışmalarına, katılıp katılmayacağınıza. Ama izlemek isterseniz Nina Simone'la ilgili bir şey, biyografik bir film değil ama What Happened Miss Simone belgeseline, 2015 tarihli bu belgeseli hararetle tavsiye ederim. Ve Funkirden'e Mosquitoes Twitter'la bugün Radyo Eksen sabah programına devam ederim.

Bowie. 92 Radyo Eksen'deydi. Biyografik sinema filmine bakalım. Stardust 2020 tarihinden bahsedebiliriz. Bowie'nin 1971 yılında henüz de tam da tanınmadığı dönemde Amerika'ya yaptığı ilk turnesi ve orada alter egosu Ziggy Stardust'ın karakterini yaratma sürecini konu alan bir filmdi. Burada Johnny Flynn canlandırıyordu David Bowie. Ama David Bowie'nin ailesiyle telif izni konusunda bir takım problemler yaşadıkları için Bowie'nin orijinal şarkılarına yer verilememiş bir film. Sonra tam onun hikayesi değil ama Velvet Goldmine'i belki söyleyebiliriz. 1998 senesinde vizyona girmişti. Doğrudan bir biyografisi değil ama yani o glam rock dönemine, böyle Ziggy Stardust dönemine, Iggy ile arasındaki ilişkiye takma isimlerle anlatan bir film olduğu için belki burada bahsedebiliriz. Burada David Bowie'yi Brad Slade yani canlandıran da Jonathan Rhys Meyers'tı. Todd Haynes'in çektiği muhteşem bir filmdi. Şimdi buradan Richie Valens'a geçiyoruz. Bir türlü ismini hatırlayamamıştım salı günü dinleyenler varsa eğer. Böyle bir film vardı mutlaka bu listede olması gerekiyordu. Hiç başka bir şey yapamam derken hemen herkes anladı zaten filmin hangisinden bahsettiğimizi. La Bamba filminden bahsediyorum. 1987 senesi. Luis Valdez'in yönettiği ve senaryosunu yazdığı bir biyografik filmdi. Bu 1959 senesi Buddy Holly ile ve Big Bopper ile birlikte bindiği uçağın düşmesi sonucu The Dame, The Music Die hikayesi, müzik tarihinde müziğin

öldüğü gün olarak bilinen Richie Valens'ın, 17 yaşında hayatını kaybeden Richie Valens'ın hayatının öyküsünün anlatıldığı bir filmdi. Seneler geçmiş bakın üzerinden, hala aklımda kare kare filmi görüyorum. O kadar etkileyiciydi. Belki çok küçükken izlediğim ve çok eğlendiğim için filmi izlerken hikayenin devamını bilmeden beni çok mutlu eden bir filmdi. La Bamba'yla devam edelim şimdi yayına.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: acentelerimizde.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Mediamarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, Mediamarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
3: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
4: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
5: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

My Way, Sid Vicious 96.2 Radyo Eksen'deydi. Şimdi biz bugünkü programda biyografik filmlerden bahsediyoruz. Tam rolüne yakışan isimlerden de aslında söz ediyoruz. Tam listesinin olması için. Tam bu karakteri canlandıracak aktörler, aktrisler de diyoruz. Arada ki bu Sid Vicious'dan, Sid and Nancy filminden bahsetmişken de Gary Oldman'ı anmamak olmaz. Burada Sid Vicious'ı Gary Oldman canlandırıyor ve hem benzerliğiyle hem rolüne girmesiyle çok konuşulmuştu zamanında dediğim 1986 senesinde. Gerçekten iyi bir biyografik film olduğunu düşünüyorum. Nancy Spungen'i burada Chloe Webb oynamıştı. Aslında Courtney Love'ın oynayacağı söyleniyordu Gretchen karakterini oynamadan önce. Seçmeleri de katılıyor fakat işte bu küçük rolü sadece veriyorlar ona. Ve Johnny Rotten de, Sex Pistols'ın solisti Johnny Rotten de Andrew Schofield karakterini canlandırmıştı bu filmde. Sid and Nancy filmi. Alt başlığı da Love Kills'dı. Buradan Patsy Cline'a geçiyorum. Patsy Cline'in biyografik filminden bahsedelim. Sweet Dreams ismi. 1985 tarihli bir film. Patsy Cline'ı Jessica Lange canlandırıyor ve en iyi kadın oyuncu Oscar ödülüne de aday gösterilmişti o zaman. Burada Patsy Cline'ın evliliği, müzik dünyasına girişi ve ne yazık ki 30 yaşındayken geçirdiği uçak kazası sonucu hayatını kaybetmesinin anlatıldığı biyografik bir filmdi. Devam edelim Patsy Cline'a yayına.

Radyo Eksen'le sabah programını dinliyorsunuz. Program bitmeden biraz günümüze yaklaşalım. Michael Jackson'ın biyografik filmi Michael. İçten de bahsedelim. Billie Jean'i dinledik bu. Michael Jackson'ın çocukluk yıllarından işte Jackson 5 grubuyla yola çıkışını, Bad World Tour dönemine kadar hem sahne arkasını hem de özel hayatını anlatan bir dev bütçeli biyografik bir sinema filmi. Şöyleymiş, film dünya çapında 1 milyar dolar hasılat eşiğini aşan ilk müzik biyografisi olarak tarihe geçmiş. Michael Jackson'ın filmi Antoine Fuqua yönetmenliğinde çekilen filmde kendisini, Michael Jackson'ı öz yeğeni Jermaine Jackson'ın da oğlu Jafar Jackson canlandırmıştı. Şimdi buradan da Bruce Springsteen'e geçiyorum. O da yeni sayılır. Onun biyografik filmi Springsteen, Deliver Me From Nowhere filminden bahsediyoruz. Bu da 1982 yılında kendi yatak odasında kaydettiği şarkılardan yola çıkarak The Bear dizisiyle de tanıdığımız Jeremy Allen White'ın canlandırdığı ve bence inanılmaz iyi canlandırdığı filmden de bahsedip yönetmeninin Scott Cooper olduğunu, Warren Zanes'in kitabından uyarlanmış bir film olduğunu da söyleyerek Bruce Springsteen'den Dancing in the Dark'ı dinliyoruz.

Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Evet, 96.2 Radyo Eksen'de bugün de programın sonuna geldik. Umarım herkes için keyifli ve güzel bir program olmuştur. Bir tam listesi yaptık bugünkü programda da. Tam bu role çok yakışırdı dediğimiz isimlerden bahsettik. Biyografik filmlerden, müzisyenlerin çekilmiş olan hayatlarını anlatıldığı, beğendiğimiz, merak ettiğimiz filmlerden bahsettik. Tam zamanda tam doğru kişiyle çekilen biyografik filmler dedik. Bazılarına katılmışsınızdır, bazılarına değil elbette. Çalamadıklarım da oldu, süremiz belli malum. Bugünkü programı da şöyle kapatayım istedim. Bir, Beethoven'ı dinledik. Onun biyografik filmi Immortal Beloved 1994 senesinde yayınlanmıştı, vizyona girmişti. Beethoven'ın 1827 yılında ölümünün ardından bıraktığı vasiyetnamede tüm mirasını ve müzik teliflerini kime ait olduğunu bilinmeyen, sadece ölümsüz sevgilim diye hitap ettiği gizemli bir kadına bıraktığı anlaşılıyor. Buradan da yola çıkan filmde Beethoven'ı Gary Oldman canlandırmıştı. Immortal Beloved filmin ismiydi. Bugünkü programı da yine böyle başlamışken Mozart'la kapatalım isterim eğer. Amadeus filmi, Mozart'ın biyografi filminin ismi, 1984 senesinde vizyona girmişti. Sinema tarihinin en büyük başyapıtlarından biri olarak kabul ediliyor hemen hemen bütün film sitelerinde. Mozart'ın dehasını ortaya çıkartan, onun dönemindeki saray bestecisi Antonio Salieri'nin gözünden onun için ne hissettirdiğinin anlatıldığı bir filmdi bu. 8 dalda Oscar ödülü kazanan bir filmden bahsediyoruz. Tom Hulce canlandırmıştı burada Mozart'ı. Salieri ise Murray Abraham canlandırmıştı. Ve yine Abraham bu rolle en iyi erkek oyuncu Oscar'ını da almıştı. 1984 senesinden bahsediyoruz. Aynı Kleine Nacht Music'le bugünkü programı kapatıyorum. İyi bakın kendinize. İyi hafta sonları diliyorum. Eğer ulaşmak isterseniz programa, bana bu listeyi bir yerde bulabilir miyiz diyorsunuz. Evet, bu listeyi bir yere koyacağım ama bugün değil. En kısa zamanda onu da bir yere yerleştiririm muhakkak. Bahsettiğimiz filmleri de belki ayrı bir post olarak paylaşırım sizlerle. Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Mümkün olan en kısa sürede cevap vermeye çalışıyorum gelen mesajlara. Eğer kullanmıyorsanız gulshan.guray@radioeksen.com'da e-mail adresim. O zaman görüşürüz. İyi bakın kendinize. Hoşça kalın.

0: everything, and that's how I love you.
1: 96.2 Radyo Eksen.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek. Radyo Eksen. Reklam.

0: ünitelerimizde. 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: Radyo Pekser. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. İşe giderken enerjine altın bir dokunuş yap. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: 96.2 Radyo Eksen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 14 Ağustos 1995. David Letterman'ın programına konuk olup This Is A Call adlı şarkısını çalan Foo Fighters ilk televizyon performansını gerçekleştirdi.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun.
2: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: sahnelerimizde.
1: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Radyo Eksen'de yayın
9: kaldığı yerden devam ediyor.
8: 96.2
10: Radyo Eksen.

96.2 Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Her cumartesi 11'de Aytun'un seçkileriyle Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?

0: Anne dedi.
1: Hadi canım, baba dedi.
0: Bez dedi.
1: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
2: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz. Bes Allianz'tır, bes
3: Allianz. Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
4: Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı

0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Ooo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
6: Yıldız. Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: Eşi Bogol Selection bu şarkıyı senin için seçti. Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Garanti
1: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
2: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
0: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Ağustos fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: ...14 Ağustos 1978... The Police Can't Stand Losing You isimli 3. single'ını yayınladı.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Hesabı alabilir miyim?
2: Buyurun.
1: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
0: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
2: Radyo Eksen'in katkılarıyla.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı sona erdi. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da. ETS sizin için seçti.

Herkese merhaba, burası Radyo Eksen. Cuma günlerden 14 Ağustos saat 8'e dek her zaman olduğu gibi ben Güven yayındayım. DXX ile başladık. Intro dinlediğimiz ilk şarkı bu akşam, ardından Editors yorumuyla bir The Cure klasiği radyolarınızda, Lullaby.

solo kayıtlı eksendeydi Mick Jagger, Strange Game. Ardından Chris Isaak dinledik, Black Flowers. Kısa bir ara vermeden önce yayına Tin Lizzy ile devam edelim, Dancing in the Moonlight.

0: 96.2 Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
3: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

The War on Drugs, Changelex'teydi. Öncesinde ise 90'lar sonundaydık. Californication single ile Red Hot Chili Peppers eksendeydi. Bugünkü program Paul McCartney ile devam ediyor. The World Tonight.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

94.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Strokes bas gitaristi Nikolai Fraser'ın Nickel Eye ismiyle yayınladığı 2009 çıkışlı ilk albümü The Time of the Assassins'den Radyo Eksen'de dinledik. You and Everyone Else. 8'e dek ben Güven yayındayım. Bugünkü program Arcade Fire'la devam edecek. Reflector.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Yeni tatil rotalarını belirlerken keyfine keyif kat.
2: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Eşi Vogel Selection bu şarkıyı senin için seçti.
1: 96.2
0: Radyo Eksen. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.

0: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla. 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedin.

0: 0532-2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına

0: Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
1: Bes, bes, bes, Allianz'tır. Bes, bes, bes, Allianz.

Ridiculous Thoughts. 96.2'de The Cranberries'den dinlediğimiz bu şarkının sözlerini Dolores O'Riordan grubun gitaristi Noel Hogan'la beraber yazıyor. No Need to Argue albümlerinden eksendeydi. The Cure'la yayın devam edecek In Between Days.

Headache, Frank Black'in solo single'larından biri. Pixies, frontmeni Radyo Eksen 96.2'de dinledik. Şimdi bir reklam arası vereceğiz ama önce Muse radyolarınızda Uprising.

0: Radyo Eksen yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?

0: karnın zil çaldığında
1: yüksek proteinli bir şeye Sardener tonlu aç ye.
0: Şezlonglar, gün batımı renkleri ve canlı müzik. Summer Vibes ikinci buluşmasıyla Paribu Art Fuayesi'ne geri dönüyor. 21 Ağustos Cuma akşamı Emir Yargı'nın klas pop performansıyla sahne alacağı bu özel gece sadece bir konser değil. Birkaç saatliğine şehirden çıkmış gibi hissettiren sosyal ve özgür bir atmosfer sunuyor. Summer Vibes bu kez Emir Yargın. Klas Pop'la 21 Ağustos saat 21'de Paribu Art Fuayede. Biletler için Paribu Pass.

0: centelerimizde.
1: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
2: Radyo Eksen'in katkılarıyla.

0: Eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo Eksen.

Every Day is Like Sunday. İlk dönem Morrissey'in solo kayıtlarından biri 80-96-2'de dinledik. Saati Glen Campbell'la kapatacağız. Sing.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

80'lerden bir hit single It's My Life, Talk Talk radyolarınızdaydı. Bu şarkının No Doubt versiyonu da büyük bir heyecanla karşılanmıştı 2000'ler başında. Eksende sırayı Lenny Kravitz aldı. TK421.

0: 96.2 Radyo Esen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 14 Ağustos 1971. The Who, Won't Get Fool Again ve Bo Riley, Behind Blue Eyes gibi klasiklerinin bulunduğu Who's Next adlı 5. albümünü piyasaya sürdü.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: bakım harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo

90'lar İngiltere'sindeydik. Suede ve imza işlerinden Trash. 18.39, 8'e dek ben Güven yayındayım. Steely Dan'le program devam edecek. Reeling in the Years.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
1: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo Eksen.

Londra çıkışlı ikili The Big Pink. Futurist albümlerinden dinledik iki numaralı uzun çalardan eksen 96 ikili Hit the Ground Superman. Bu saatin kapanışını Stereophonics yapacak. Dakota, You Made Me Feel Like the One.

Separator. Eksen 96.2'de Radiohead dinledik. The King of Limbs albümünün kapanış şarkısı, bugünkü programın dördüncü ve son saatinin açılışıydı. Wild Beasts'le yayın devam ediyor. All the Kingsmen.

0: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
4: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
7: Radyo Eksen'de yayın
8: kaldığı yerden devam ediyor.
7: 96.2

Fever'la Exxon'daydı, Baltazar'dan dinledik şarkıyı. Son yarım saate girerken bugünkü programda 2013 yazına dönüyoruz. AM albümlerinden Radyo Exxon'de One for the Road ve Arctic Monkeys.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Oo, her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
3: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
3: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
5: Lütfen dikkat.
6: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
7: Vakıfbank daima seninle.
8: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
9: Karnın zil çaldığında
10: yüksek proteinli bir şeye Sardener tonlu aç ye.
11: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
12: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
13: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

bugünkü yayının sonundayız. Pazar günü saat 11'de caz kayıtlardan oluşan programım Trio ile ben Güven yeniden burada Radyo Eksen 96 ikili olacağım. Pearl Jam Live, ardından Soundgarden'dan Spoonman Eksen'deydi. Wake Up'la kapanışı Rage Against the Machine yapacak. Pazar günü tekrar görüşmek üzere. İyi hafta sonları. Hoşça kalın.

0: Radyo Eksen'de Güven Yıldız'ın yayını sona erdi.
1: 96.2
0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
0: 96.2 Radyo Eksen.

96.2 Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.

0: Eksen.
1: Radyo Eksen.
2: Radyo Eksen'de bugün. Saat 23, Özgürcan Öney, Babandamı Punk'tı. Ve Radyo Eksen'de şimdi. Nicky Wilde yayında.

Hey, welcome to the All Access and welcome to the weekend. Bu gece All Access akustik yapıyorum. Mumlarınızı yakın, içeceklerinizi alın, romantik ortamınızı hazırlayın. Bu gece böyle. İlk şarkımız Motorhead'den de I Know Nice Guy. Akustik versiyonu şarkının. Amateur Day albümündeydi bu şarkı. Üzerinde gitarda Slash, vokalleri Lemmy ve Ozzy vardı. Size akustik versiyonunu çaldım. Sırada When the Children Cry, White Lion.

When the Children Cry, White Lion'dan dedik. Üç tanemiz, tabii ki akustik diyorsak, Tesla'sız olmaz. Tesla mikrofonda Paradise.

Paradise. Tesla mikrofondaydı. Five Man Acoustical Jam konserinden bu parça. Yaşı yetenler bilir bu şarkı. 90'ların başında HPB diye bir kanal vardı. Onun test yayınında durmadan bir konser dönerdi. Yani bırakın rock müzik sevenleri, herkes Tesla'yı öğrenmişti. Çünkü durmadan sabahtan akşama 7-24 bir konser dönüyordu test yayınında. Tesla'yı Türk dinleyicilerine tanıtan olay budur aslında. For the Guns N' Roses, Patience. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

Patience. Guns N' Roses'dan dedik. Unutulmaz albüm. Plies'dandı şarkı. 5 numaramız To Be With You. Mr. Big.

to be with you. Mr. Big'den geldi. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım güzel romantik dakikalar geçiriyorsunuzdur. Bir süre daha devam edeceğiz buna. Sevgililerinize mesaj atmayı unutmayın. 6 numara her zamanki gibi tabii. Kiss. Onu da akustiğe uydurduk. Akustik All Access'a uygun bir Kiss. Kiss Unplugged'dan geliyor. I still love you.

What's that? Damn.

Still Love You, Kiss, MTV Unplugged'dan geldi. Sonra en sevdiğim İngiliz grup Def Leppard, Two Steps Behind.

0: two steps behind Def Leppard and Nink.
1: Söyledik şarkı Winger'dan seçtim size. Şimdi unutulmaz şarkısı Winger'ın Miles Away'in akustik versiyonunu çalacağım size. Miles Away, Winger. She's only
2: 17. Hey, this is Kip Winger from Winger, and you're listening to the Nikki Wild Show, All Access on XN Radio.

keep fingering dedik ya. Miles Away. Evet. Aşk şarkıları ve romantik şarkılar deyince asla ve asla es geçmediğimiz yıllardır grup Scorpions. Still Loving You geliyor akustik versiyonuyla.

Still Loving You, Scorpions, Akustika Konserinden. Wow, şimdi çalacağım şarkı benim baya tüylerimi diken diken ediyor. İnsanın gözleri doluyor bunu dinlerken. Bu versiyon özellikle çok acayip. Sleeping in the Fire, Wasp, Akustik.

Sleep in the Fire, Wasp Anonelik akustik versiyonuyla. Sıradaki şarkım size seçtiğim David Coverdale, Deep Purple'da söylerken patlamış bir şarkıydı. Daha sonra Whitesnake'i kurduğunda da uzun süre bu şarkıyı çalmadı. Sonra 2006'da tekrar böyle bir toparlandı. Hatta ben de o zamanlarda Whitesnake'de çalışmıştım. Konserin sonunda akapella olarak yani bütün grubu yollayıp bis yapıp bu şarkıyı söylüyordu David Coverdale. Müthiş bir klasiktir. Soldier of Fortune, Whitesnake.

0: Soldier of Fortune, White Snake.
1: Evet, umarım size yaşatmaya çalıştığım romantik geceden memnun kalmışsınızdır. Ben çok memnunum. Son şarkım, yine mesaj kaygılı. Bu gecenin amacına uygun olarak, bu gece beni ve All Access'ı single olarak dinleyenler varsa, yani sevgilisi olmayanlar ve desperate durumda olanlar için seçtim. Love is on the way, Saigon Cake.

0: Radyo X'de Nicky Wilde All Access. See you next Friday.
1: Radyo X. 96.2.
2: Radyo X.
3: Radyo X'de Özgür Can Öney'in hazırladığı Babanda mı Punk'tı başlıyor.
4: Herkese iyi akşamlar. Ben Özgür Can Öney. 96.2 Radyo X'de Babandam'ın Punk'tının yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün günlerden 14 Ağustos Cuma. 2026 yılındayız ve saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Eklektik yapısı güçlü, daldan dala zıpladığımız, konduğumuz bir playlist hazırladım sizlere. Umarım sizin de hoşunuza gider. İlk şarkımız çok sevdiğim müzisyen dostum Milha Mahlaslı Ecem'in ilk albümünden. Sevgili Alican Yazıcıoğlu ile beraber başladığımız bir şarkı, daha sonra Deniz Kabuğu ve Ecem'in elinde bambaşka bir noktaya gitti. Şu anda bu şarkıyı çalıyor olmak benim için çok büyük bir gurur kaynağı. Is This Love We Are Fighting For isimli şarkı, sözler Ecem'in. Müziğe biz start verdik ama prodüksiyon anlamında son noktayı, aranjeyi falan Deniz Kabuğu ile Ecem yaptı. Onu söyleyebilirim. Umarım beğenirsiniz. Milha'yı, Ecem'i dinleyin. Babandamı Punk'tı Is This Love'la başlıyor. Herkese keyifli dinlemeler.

Evet, yeni böyle fresh, taze bir müzikle başladık. Gerçi şarkı herhalde kayıtlara bakmam lazım ama 4-5 yıldır üzerinde çalışılan bir şarkıydı. Biraz eskilerden, biraz yenilerden çalacağım sizlere ama daha çok eskiler olacak. Korn'la devam ediyoruz. Freak on a Leash şimdi Babandamı Punk'ta.

Evet, Korn'dan dinledik Free Connolly İş. Sıradaki sanatçımız ise Offspring. En sevdiğim şarkıları. Geçtiğimiz günlerde bu şarkıyı kanlı canlı bir şekilde Razor'dan, yerli metal camiasının önemli gruplarından Razor'dan canlı canlı dinleme şansım da oldu. Oradan aklımda kaldı ve çalmak isterim sizlere. Offspring'den dinliyoruz Pay the Man.

Evet, uzun bir Offspring şarkısı dinledik. Pay the Man. Offspring'in en uzun şarkılarından birisi olabilir. Sırada gene geçtiğimiz günlerde sosyal medyada karşıma çıkan ve gelmiş geçmiş en iyi coverlardan birisi olduğunu düşündüğüm bir şarkı var. Aslında bir Michael Jackson şarkısı olan Smooth Criminal'ı bu sefer Alien Ant Farm'dan dinleyeceğiz. Keyifli dinlemeler.

Alien Ant Farm bizlerle beraberdi. Smooth Criminal'ı dinledik. Sıradaki sanatçımız Papa Roach. 2000'lerin acayip etkileşim almış popüler nu metal gruplarından Papa Roach. Onlardan dinleyeceğimiz şarkı da Between Angels and Insects.

Biz Manga'yla limonda bu şarkıyı coverlıyorduk ya. Bayağı çaldığımız şarkılardan birisiydi bu. 2002-2004 arası. Evet, gene aynı dönem gruplarından birisi. Daha bizlerle POD. POD'den dinleyeceğimiz şarkı da Satellite.

P.O.D. bizlerle beraberdi. Satellite'ı dinledik ve sırada Limp Bizkit var. Onlardan dinleyeceğimiz şarkı da My Way. My Way.

Limp Bizkit'ten sonra Korn çaldık, Limp Bizkit çaldık, Papa Roach çaldık, P.O.D. çaldık, Alien Antwerp çaldık. Bir çalmadığımız Linkin Park kaldı. Onlardan da Points of Authority çalalım.

Points of Authority, Linkin Park'tan dinledik. Sıradaki sanatçımız ise King Gizzard and the Lizard Wizard. Mikrotonal müziğin dünyadaki en önemli temsilcilerinden birisi, Avustralya'nın gururu King Gizzard and the Lizard Wizard'dan yeni bir şarkı dinleyeceğiz. Yaklaşık değil, dün yayınlanmış bir şarkı. Atomic Collapse şimdi sizlerle.

King Gizzard and the Lizard Wizard bizlerle beraberdi. Sıradaki sanatçımız geçtiğimiz hafta Türkiye'de de konser vermiş olan The Prodigy. Onlardan dinleyeceğimiz şarkı Smack My Bitch Up.

Prodigy bizlerle beraberdi. Araya bir tane punk ekip koyalım. Bad Religion. Bad Religion'dan dinleyeceğimiz şarkı da Los Angeles is

Evet, Los Angeles is Burning ve Bad Religion babandamı Punk'taydı. Biraz daha elektronik mevzularla devam edelim. Fatboy Slim'den dinliyoruz şimdi. Right Here.

Evet, Fatboy Slim bizlerle beraberdi ve sırada The Chemical Brothers var. Gene Manga olarak bizim de bir dönem coverladığımız şarkılarından birisi Galvanize şimdi radyolarınızda.

0: Evet, The Chemical Brothers bizlerle beraberdi ve geldik gecenin son şarkısına. Bu şarkı da benden olsun. Sevgili APO'nun desteğiyle benim için çok acayip bir dinleme oranına ulaşmış en popüler şarkım. Müzik benden, söz ve vokaller APO'dan. Geceleri Yak bu geceki son şarkımız olacak. Haftaya görüşünceye kadar iyi bir hafta sonu ve iyi bir hafta diliyorum şimdiden sizlere. Lütfen kendinize dikkat edin. 96.2 Radyo Eksen'den ve Babandamı Punk'tan herkese iyi geceler. Son şarkımız benden geliyor. Geceleri Yak. Herkese iyi geceler.
1: Son 2 3 hadi gel geceleri yak.

0: Radyo X'de Özgür Can Öney'in hazırladığı Babanda mı Punk'tı sona erdi.
1: Radyo X'den 96.2 Radyo X'den.

call.